Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben. Radyo Tauba.

bir kalbim var. O gün içmiştim ya da çekmiştim. Kafam tatlıydı, biraz efkarlı, gözlerim yaşlıydı. Hele o gün var ya kardeş...

gitme Rül demiştim. Geceler sabah olmuyor. Hayalin avutmuyor bedenimi. Sensiz zehir geceler. Her sokağa çıkışında ve her köşe başında. Geceleri rüyalarında, hayalimde, bedenimdesin gülüm. Bana yaşadığım her şeyi öğretsin ya.

0: hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
1: Gönüllere dokunan türküler.

çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz. Sakın geç kalma,
3: erken gel. Erken teşhis hayat kurtarır.
4: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
5: Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
6: Bir saniye lütfen. 14.
5: 14.
6: 15 11.
5: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
7: Eda Hanım şifre 14 15 11.
8: Emniyet müdürlüğünden arıyorum efendim.
7: Eda Hanım şifre 14 15 11. 14
9: 15 puan kazandım.
7: Eda Hanım şifre 14 15 11.
10: Şifre 14 15.
5: Bir teşekkür ederim Eda Hanım.
11: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
12: Bu mu? Bu mu?

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

umut ışıkları bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Türkiye.

0: Radio Dubayazıt.
1: Olmasa da olur. Olmasa da olur.
2: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Radyo Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayazıt. Doğubayaz

radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken gel.
2: Erken teşhis hayat kurtarır.

Radio Dubayazıt.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet bölümünden arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15 11.
4: 14 15 11.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Eda Hanım şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Reklam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
2: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
3: Kürtçe müziğin en iyi ve en yenileri.
4: Sing

0: girin, her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Kıymetli
2: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
1: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
3: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
4: Sakın geç kalma erken gel,
3: erken teşhis hayat kurtarır.
5: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

ansızın içini açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı yapma dedim, yaptın gönül.

kanatların kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerin. Bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatların kırıldı.

Çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

yaşadıkça hep güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep

hüznüm yükünü gece demini aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişim yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardında.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Radio do balanset
1: Korkma benden Gidiyorum.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

0: yanınıza getiriyorlar.
1: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri Ketem ve Aile Sağlığı Merkezlerine bekliyoruz.
2: Sakın geç kalma erken gel. Aynı şimdi Ketem'e gel.
3: Erken teşhis, hayat kurtarır.

Şiyan axa min da bu riyate Min da riyate da axa min da kirmi Min xoest este ji bir bikim Vakta çavete at pira min Mubi çağı dizanı bu Kuez nikarım teşbir bikim Şüber ku Teruna hiya çavi min bu Haskirin xoşeli Haskirin arastı Hazgirin hoşeli, hazgirin arastı. Eşte hazdikim, eşte hazdikim.

çok bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.

0: Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.

emeklerken vazgeçtim büyümekten, ayağa kalkmaktan. Ne de olsa düşecektim, ne de olsa kanayan dizlerimi annemden başkası öpmeyecekti. Büyürsem düşecektim. Düşe kalka öğreneceksin diyecekti babam. Hem büyürsem sana aşık olacaktım. Sen beni tanıyana kadar sevecektin, tanıyınca vazgeçecektin. Bir de gözden düşecektim, nasılsa düşe kalka. Belki de beni unutana kadar sevecektin, ya da unutacak kadar sevecektin. Beyhaneci Necmettin abi rakıyı tazelerken, bu son, kapatıyoruz diyecekti. Düştüğüm yolda tökezlerken düşecektim, düşe kalka. Tenimden ellerini, ellerimden tenini kurtarmaya çalışacaktım. Kendimi sevmek sana, seni sevmek çocuklara haksızlık olacaktı. Büyük adam olmayacaktım ben. Olsa olsa büyük bir çocuk olacaktım.

0: Radio Tu Bayazıt.
1: Ben buna hazır değilim dedi. Ben buna hazır değilim.

0: Sen savunacak kurduğum ağaç. Sen hayatımın tek sesi. Sen yanağımı açtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmaz.